0: Dini, chi na wu, mi su zang bu tong bu di ri. Long dong cha, ni kong ki. Chun chiu tu kub su, chu bu ri. Loka xe ri, zang bu yen yun la so zhu mang bu yu bei ging ge, zeng chu ba so chen bu su bu ri. Ji la, keng ji ten ne ju yu che za, tan de, chu bu ce di, rin bu ni ba li wo ri.
1: Good.